0: Evet, inanıyorum şu an ilk insanlara.
1: Paramedic ambulance 378 Iraq. That's great, thank you. Team 44.